Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kendine küçük bir mola vermek ister misin? Odaya Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin'le Chill Zone her perşembe down tempo ağırlıklı şarkılarıyla gününe huzurlu bir mola veriyor. Saat 15'te tekrar yayınıyla 20'de Odaya Radyo'da.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Kulağında sakin melodiler varken geleceğine dair yeni yatırım bilgileri edinmeye ne dersin? Gün boyu müzikle birlikte yatırım içerikleri Odeya Radyo'da sana eşlik ediyor.

Yatırım dünyasına dair doğru içerikleri bir arada görmek isteyenler için Odeya Yatırım Odaklı Bülten hazır. Her yeni sayıda yatırım dünyasına daha geniş bir bakış açısı seni Odeya Bank LinkedIn hesabında bekliyor.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bilgiye ulaşmanın pratik yolu burada. Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair kısa ve bilgilendirici içerikler hafta içi her gün Odaya Radyo yayın akışında seni bekliyor.

Bir yanda özenle seçilmiş şarkılar, diğer yanda geleceğine ve birikimine katkı sağlayacak yatırım bilgileri. Odeya Radyo'da her anına eşlik eden sakin bir akış, müzik keyfini yatırım dünyasıyla buluşturuyor.

0: yaptıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçen, yatırım odaklı gündem programında finansal gelişmeleri daha iyi yorumlaman ve yatırım kararlarını daha bilinçli alman için ekonomi gündemini yorumluyor. Her cuma 15'te Odeya Radyo'da. Kaçırma!
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftayı kapatırken ekonomi gündemine bir de uzman gözünden bakmaya ne dersin? Piyasalarda konuşulanlar, dikkat çeken gelişmeler ve merak edilen sorular ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu yatırım odaklı gündem programında cevap buluyor. Her cuma 15'te Odeon Radyo'da.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kendine küçük bir mola vermek ister misin? Odaya Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin'le Chill Zone, her perşembe down tempo ağırlıklı şarkılarıyla gününe huzurlu bir mola veriyor. Saat 15'te tekrar yayınıyla 20

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Yatırım dünyasının nabzını tutarken ruhunu da dinlendirmek ister misin? Odeon Radyo'da yatırım ve ekonomi dünyasına dair içerikler, soft ritimler ve down tempo müzik seçkileriyle senin için bir araya geliyor.

0: Yatırıma yeni başlayanlar için bilgi, kazancın ilk adımıdır. Bu doğrultuda Odeya olarak yatırım yolculuğunda seni güvenilir bilgilerle desteklemek için hazırladığımız içeriklerimizden birisi var sırada. Şimdi sözü Özyeğin Üniversitesi öğretim görevlisi Emrah Ahi'ye bırakıyoruz.
1: Merhabalar, ben Emrah Ahi. Bugün size risksiz yatırımdan bahsedeceğim. Fiiliyatta gerçekten risksiz yatırım diye bir şey mümkün mü? Bu bir efsane mi yoksa gerçek mi? Bunu sıklıkla duyuyor olabilirsiniz. Yatırım dünyasında en çok konuşulan kavramlarından biri. Risksiz şekilde para kazanmak mümkün olduğunu ben de dönem dönem duyuyorum. Ama teoride bu mümkün gibi görünse de gerçek hayatta aslında o kadar da mümkün değil. En basiti arbitraj diye bir kavram var. Mesela bir varlığı alıp diğerine satıp risksiz şekilde para kazanıyorsunuz kağıt üstünde. Fakat fiiliyatta bu böyle olmayabilir. Başka bir örnekte belki herkesin aklına gelen paranızı risksiz şekilde vadeli mevduat faizine yatırdınız. Bu size düzenli olarak para kazandırıyor. Ama bu gerçekten böyle mi? Mesela başka faktörler var mı? Örneğin yüksek enflasyon dönemini düşünün. Paranızı %30 faize yatırdınız, enflasyon %70. Reel anlamda değer kaybediyorsunuz demek. Ya da farklı para birimlerinden de bakabilirsiniz. TL cinsinden para kazandığınızı zannediyorsunuz. Her ay düzenli olarak faiz alıyorsunuz. Ama dövizin faiz getirisinden çok daha yükseldiği dönemleri beraber yaşadık. Böyle bakınca aslında dolar bazında para kaybediyorsunuz. Bunu aslında hangi perspektiften baktığınız ya da gerçek hayattaki birçok parametre bunu değiştirebiliyor. Fiiliyatta bu aslında o kadar da mümkün değil. Peki yatırım yaparken nelere dikkat etmeliyiz eğer hakikaten tam olarak risksiz yatırım mümkün değilse? Burada birinci nokta kendimizi tanımak, yani risk toleransımızı belirlemek. Ben ne kadar riske katlanabilirim? Yani bu getiri ve risk beraber artan kavramlar. Eğer çok düşük riskli bir yatırım istiyorsanız getiri de düşük olacaktır doğal olarak. Dönem dönem bu değişse de ortalamada böyle. Eğer biraz daha yüksek getiri istiyorsanız biraz daha yüksek risk demek bu. Az önce söylediğim gibi bunlar beraber artan azalan kavramlar. Meşhur yatırımcı hepimizin bildiği Warren Buffett'ın bu konuyla ilgili bir sözü var. Riski anlamıyorsanız yatırım yapmayın diyor kendisi. Yani bu aslında biraz kendimizi tanımakla alakalı. Bu bir efsane olmaktan öteye geçemiyor bence risksiz yatırım dediğimiz kavram. Önemli olan yatırım yaparken bu risk getiri dengesini iyi kurmak, kendimizi tanımak, hatta mümkünse de profesyonellerden destek almak.

Yeni haftaya başlarken piyasalarda neler oluyor, bu gelişmeler yatırımcıyı nasıl etkiliyor merak ediyorsan kulak ver. Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde haftanın gündemini yorumluyor. Her pazartesi saat 11'de Odeya Radyo'da.

0: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Erişilebilirliği ve engellenen bireylerin deneyimlerini kalıpların dışında ele aldığımız bir program. Odeya Bank ve Erişilebilir Her Şey işbirliğiyle hazırlanan erişilebilirlik üzerine sohbetler şimdi başlıyor.
2: Merhaba, biz tüm engel grupları için deneyimi tasarlayan Erişilebilir Her Şey. Odeya Bank'ın ortaklığıyla hazırladığımız erişilebilirlik üzerine sohbetler programımızda konuklarımızla erişilebilirliği farklı perspektiflerden ele aldık. Ben Erişilebilir Her Şey'in kurucu ortaklarından Selim Berk Yarar. Bugün Erişilebilir Her Şey'in uzmanlarından engellik araştırmacısı Ilgın Aydınoğlu ile Mars'ta erişilebilirlik bölümünde birlikteyiz. Houston, Mars'a gidiyor muyuz?
3: Evet, gidiyoruz Houston.
2: Hoş geldin Ilgın.
3: Hoş
2: tekrar.
3: Bulduk, merhaba.
2: Nasılsın?
3: Teşekkürler, sen nasılsın?
2: Ben de çok iyiyim. Böyle su gibi aktı bizim için programlar. Son bölüme nasıl geldiğimizi ben konuşamamak anlamadım. Umarım herkesi dinlerken de benim gibi hissetmiştir.
3: Herkes hisseder. Keyifli dinler umarım.
2: Bugün aslında bütün bölümleri toparlayan bir bölümle sizle birlikte olacağız. Mars'ta erişebilirdik. Yani dünyadan ayrıldık, Mars'a gidiyoruz. Mars'a yeni bir yaşam inşa edeceğiz. Mars'ta yaşamaya başlayacağız ve orayı aslında evimiz haline getireceğiz. Peki evimizi inşa ederken herkes için inşa edecek miyiz? İlk bölümden beri aslında herkes için tasarlıyor muyuz? Herkes için var mıyız? Herkesi dahil ediyor muyuz? Konuşuyoruz birçok perspektiften. Bugün de dünyayı ya da Mars'ı nasıl herkes için tasarlayabiliriz? Çözümlerimiz neler? Bunları konuşacağız aslında. Ben konuya şuradan başlamak istiyorum. İzninle Algın.
3: Estağfurullah.
2: Son zamanlarda çeşitlilik ve kapsayıcılık çokça konuşulan bir konu haline geldi. Özel sektörde, kamuda çok fazla duyuyoruz. Çeşitlilik, kapsayıcılık komiteleri, bölümleri kuruluyor da kuruluyor. Ne yapıyoruz peki? Bu çeşitlilik, kapsayıcılık ne? Önce ondan bahsetmeliyiz bence. Çünkü ne de olsa Mars'a gittik. Mars'ı yeniden inşa ediyoruz. Peki çeşitli miyiz, kapsayıcı mıyız? Vernon Myers bu konuda şöyle bir söz söylemiş ve benim çok hoşuma gidiyor. Bir parti düzenliyorsanız herkesi davet etmek çeşitliliktir. O partide herkesin dans etmesini sağlamak ise kapsayıcılıktır.
3: Gerçekten çok doğru.
2: Yani aslında çeşitlilik ve kapsayıcılığı birbirinden ayıramayız. Ya da birbirine ayrı düşünemeyiz. Çünkü ne de olsa Mars'ı yeniden inşa ediyoruz. Evimizi haline getiriyoruz. Ama kimin için? Sence kimin için?
3: Herkes için aslında. Yani yaşadığımız şehir, mahalle, ülke, dünya, Mars sıfırdan bir yeri erişilebilir hale getirerek dizayn edersek eğer, o zaman hem çeşitliliği hem kapsayıcılığı sağlamış olacağız. O zaman herkes için erişilebilir bir mekan üretmiş olacağız. Bu çok önemli ve değerli bir durum. Hepimiz için aslında hepimizin hakkı erişilebilir bir gezegende yaşamak. Ama maalesef bu durum hepimiz için erişilebilir şekilde tasarımlar olmadığından dolayı erişilebilir bir hayat sürdüremiyoruz.
2: Tasarım dedin, ne güzel dedin. Aslında tasarım, yani mimari açıdan bakıldığında, mühendis olduğum için son bölümde benimlesiniz, yapacak bir şey yok. Baba tasarım konuşuyorum. Aslında tasarım modellerine baktığımızda yıllar içinde işte kullanılabilir tasarım, uyarlanabilir tasarım, birçok tasarım modeli geliştirilmiş. Ve en son gelinen noktada Ronald Mice amca, ben bunu öyle diyorum. Ronald Mice aslında çok güzel bir tasarım modelini ortaya çıkarıyor. O da evrensel tasarım.
3: 1988 yılında ortaya koyduğu bir kavram bu aslında.
2: Çok teşekkürler. Ve bu kavram kısaca şunu ifade ediyor. Evrensel tasarım, ürün ve ortamların herhangi bir uyarlamaya veya özel tasarıma ihtiyaç duymadan mümkün olan en geniş ölçüde tüm insanlar tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlanmasıdır. Yani Mars'ı evrensel tasarıma göre inşa ediyoruz. Peki ben teorik anlamda tanımı okudum. Bence herkes için çok anlamlı bir tanım. Ama senden bunun örneğini alabilir miyim? Senin için evrensel bir tasarımın var nedir?
3: Bu konuda tabii ben yüksek mimar rahmetli Şükrü Sürmen'i de anmadan geçmek istemiyorum. Çünkü evet Mace bu tanımı yapmış ama Türkiye'de de evrensel tasarım kavramını kullanan ilk kişi de Şükrü Sürmen'dir. Onu da anmadan geçmek istemem burada. Oldukça önemli. Hatta Türkiye'deki şu anki standartları oluşturan, getiren, yurt dışından çeviri yapıp getiren kişidir. 1990'lı yılların başından itibaren bu işlerle uğraşan, 2010 yılında kaybettiğimiz çok önemli bir aktivist Türkiye için. Soruna gelecek olursak Serim, sıfırdan bir yeri inşa etmek çok daha kolay. Önemli olan burada nasıl inşa edeceğiniz, nasıl yapacağınız. Biz aslında bu deneyimi üzülerek de olsa Hatay'da gördük. Hatay'daki deprem bölgesine gittiğimizde beraber dümdüz olan bir şehrin yeniden inşasının daha kolay olabileceği üzerine fikirler beyan ettik, kişilerle görüştük ve benzeri. Sıfırdan tasarlamak alanın düz olmasına gerek yok. Çukurlar olabilir, tümsekler olabilir, dağlar olabilir. Ama her şeyin bir tasarım ilkesi çerçevesinde tasarlanabileceğini unutmamız lazım. Ben körler açısından bakıyorum olaya. Biraz daha bu anlamda özel bakıyorum. Çünkü kör olduğum için bu deneyimi daha iyi yansıtabiliyorum. Ama senin deneyimi konusunda fikir verebilirim. Evet ama senin kadar deneyimim olmadığı için CP konusunda, bu deneyimi yaşamadığım için senin kadar uzman fikir veremem. Körler açısından bakarsak mesela düzgün kaldırımların olması çoğunlukta yeterli. Tabii ki kaldırımlarda hissedilebilir zemin denilen iz yolları olabilir. Bir toplu taşıma ağı olacaksa güvenli ve erişilebilir bir toplu taşıma ağı olması gerekiyor. Yani sesli anons sistemlerinin çalıştığı araçlar olması gerekiyor. Tabii ki bunların akıllı telefon uygulamalarının erişilebilir olması gerekiyor. Mesela bir binanın içerisine girerken o binanın asansörlerinin ve diğer kapılarının üzerinde Braille olarak yazıların ve uyarıların olması gerekiyor. Şehirle ilgili, ülkeyle ilgili birçok kullanılan web sitesinin her anlamda e-devletten tutun mesela, devlet sitesinden tutun, bütün kamu sitelerinin ya da özel sektör sitelerinin erişilebilir şekilde planlanması gerekiyor. Erişilebilirliği sadece mimari olarak bakmamak gerekiyor. Her anlamda iletişimsel olarak da bakmak gerekiyor, içeriksel olarak da bakmak gerekiyor. İçeriksel olarak baktığımızda web sitesi ve uygulamalar, iletişimsel olarak baktığımızda da kişisel ilişkilerin ve insanların birbirine davranışları olarak alabiliriz. Mimari zaten açık bir şekilde. Standartları uygulayıp inşa edersek herkes için ve artı tabii kullanıcı deneyiminde özen eklersek herkes için erişilebilir bir şehir, ülke, dünya, Mars oluşturabilerek bakmamak gerekiyor. Her anlamda iletişimsel olarak da bakmak gerekiyor, içeriksel olarak da bakmak gerekiyor. İçeriksel olarak baktığımızda web sitesi ve uygulamalar, iletişimsel olarak baktığımızda da kişisel ilişkilerin ve insanların birbirine davranışları olarak alabiliriz. Mimari zaten açık bir şekilde. Standartları uygulayıp inşa edersek herkes için ve artı tabii kullanıcı deneyiminde özellikle

0: karşılığı teknik olarak forward dediğimiz vadeli kontratlar. Ama dövizdeki vadeli kontrat nasıl çalışıyor diye baktığınızda bugünkü spot fiyatı, cari fiyat neyse.
1: Normal günlük fiyat neyse.
0: Günlük fiyatın.
1: Yani baktım ben. Evet.
0: Günlük fiyat bugün evet. Diyelim ki 45.25 dolar TL. Ben Kasım ayında dolar TL, dolar almak istiyorum dediğinizde bankaya gittiğinizde.
1: Oradaki fiyata bakıyorum.
0: Oradaki fiyata bakıyorsunuz ama bir hesap yapılıyor bunda. Bugünkü fiyatın üzerine ben Kasım ayında dolar alacaksam karşı banka bugün doları alıyor. Kasım ayına kadar vadesine kadar yatırıyor, bir faiz alıyor. Ona göre onu bir şekilde iskonto ediyor. Buna karşılık bugün dolar alırken ödediği bir TL var. O TL'ye karşı bir faiz ödüyor. Onu da fiyatın üzerine bindiriyor. Maliyetlendiriyor onu ve o gün bir fiyat çıkıyor karşısında. Bu forward işlemleri dövizde tercih dikimi işlemlerdir. Vadesini, fiyatını, her şeyini kendiniz belirleyebilirsiniz. Ama vadeli kontratlar dediğimizde
1: emtiada
0: veya dövizde de vadeli kontrat olabiliyor. Bunların hepsinde vade sonu bir vade tarihi standarttır. Ve o standart vade tarihinde taraflar fiyat el değiştirir veya Amerika'daki vadeli kontratlar fiziki teslimlidir.
1: Peki.
0: Avrupa'dakiler fiziki teslimli değildir. Bir uzlaşma fiyat üzerinden kar ya da zarar oluşur.
1: Şimdi tabii bunlar çok teşekkür ediyorum bu arada. Çok önemli konular. Şeyi de soracağım ben bir taraftan. Şimdi bu alanı takip etmek isteyenler de nereden başlaması gerekiyor onu da soracağım. Yani şimdi mesela dediniz ya Brent var, WTI var, bu petrol açısından söyledim. Biz mesela Brent'e bakıyoruz ya da insanlar diyor ki hangi petrol fiyatına bakacağım. Bunu çok güzel anlattınız. Bir de vatandaş ya da işte ne bileyim bizi dinleyen, izleyenler bu emtia piyasasını ya da bu alanı takip etmek istediklerinde nereden başlayacak? Nelere bakması lazım? Onu da merak ediyorum. Yani nereden bakıp başlayacak emtiada? Her dönemin emtiası başkadır dediğimiz için soruyorum.
0: Şimdi her dönemin emtiası farklı dediğimizde aslında önce ekonomik gelişmelere bakacağız. Sonra politik gelişmelere bakacağız. Şimdi.
1: Peki o zaman vatandaş ne yapacak? Bunu alanı takip et, yani sadece petrol olarak değil emtiayı takip etmek istiyor ve şimdi çok bilindiği, duyulduğu finansal okuryazarlığımız arttığı için insanlar da bize de soruyor, size de soruyordur. Nereden başlayacak, nelere bakacak? Yani burada mesela her bir emtianın davranış şekilleri de başka mesela. Basitçe nasıl başlayacak? Ben hiçbir şey bilmiyorum.
0: Nasıl yatırım
1: duyuyorum
0: yapar?
1: Duyuyorum mesela. Diyorum ki buğday yükselmiş diyor biri bana. Ben diyorum nasıl gireceğim, ne yapacağım, nereden başlayacağım, neye bakacağım? Yani böyle ben hiçbir şey bilmiyormuş gibi. Tamam. Siz bana söyleyin.
0: Nasıl yatırım yapılır diye sor. Nasıl yatırım yapabilirim bunlara diye sorduğunuzda önünüzde iki alternatif var. Bu alternatiflerden bir tanesi borsada işlem gören fon dediğimiz ETF, Exchange Traded Fund denilen fonlar var. Şimdi bu fonlar çok değişik türleri var. Türlerden kastım şöyle. Petrol mü alacaksınız? Petrolle ilgili bir pozisyon mu alacaksınız daha doğrusu? Petrolün yükseleceğini mi öngörüyorsunuz? Petrolün düşeceğini mi öngörüyorsunuz? Birinci
1: nereye
0: kural
1: bakacağım?
0: Bu. Şimdi bunu önce piyasadaki gelişmeler, mesela şu andaki 3 gündür olan şey, işte 100 doların altına inmeye çalışan petrol bir anda tekrar 115-120 dolarlar seviyesine yeniden çıktı.
1: Tamam, gelişmelere şimdi, bakacağım. Bu, tahmin edemem ama bir taraftan.
0: İşte zaten ama önce bir beklentinizin olması lazım.
1: Şimdi bu dönemin emtiasına baktığında mevcut gelişmelere göre, yani bu dönem diyorum işte son 5 sene örnek petrol. İşte ondan önceki 5 sene yani örnekle gidiyorum altın. İşte bundan sonraki 5 sene bilmiyorum belki buğday.
0: Bakın.
1: Her dönemi farklı dediğim o.
0: Aslında dönemler göre, yıllar 5 yıllık döngülerde değil daha kısa.
1: Evet örneklemeyle yani, gidiyorum. Tamamen bir örneklemeyle gidiyorum. Şimdi bunların çünkü davranışları da birbirinden farklı. Yani
0: çok farklı.
1: Petrolün farklı.
0: Dinamikleri farklı.
1: Enerjinin farklı. Buğdayın, kakaon, kahve hepsinin dinamiği başka. Dolayısıyla petrolle buğday mesela aynı mantıkla hareket eder mi? Mesela şimdi bunu da sorgulamak istiyorum. O yüzden girdim araya.
0: Dinamikleri farklı. O yüzden aynı kefeye koyamazsınız. Çünkü petrolün dinamiği dünyanın en büyük piyasasıdır petrol. Yani en büyük piyasası petroldür. Yani hepimiz para piyasaları veya döviz piyasaları diye baktığımızda tek ürün olarak veya tek bir meta grubu olarak baktığında petrol dolar euro paritesinin işlem gördüğü piyasalardan bile büyüktür. Fiziksel ve finansal olarak aynı anda ikisi birden işlem gördüğü için en büyük finansal piyasa aslında bakarsanız petrol.
1: Rakamla gidiyorum. Benim 100 dolarım var. Bunu yatırım tavsiyesi değildir. Tekrar edeceğim. Sadece nasıl yapılacağını anlamak adına soruyorum. 100 dolarım var. Ve ben buğday alacağım. Çünkü gıda fiyatlarının ya da gıdanın artacağını düşünüyorum. Çünkü mesela kuraklık bekliyorlar. Örnek gidiyorum yani. O dönem gıda, yani o dönemin emtiası diyelim gıda. Buğday alacağım. 100 dolarım var. Gittim. Herhangi sizin söylediğiniz kurumlardan birinden basit şeyler anlatıyorum. Sor.

0: yapmaya çalışıyorum. Gittim 100 doları verdim. Dedim ki ben 3 ay sonra buğdayın 7 dolar olacağını düşünüyorum. Şu an 6.2 dolar. Onun için diyorum ben yukarı doğru olacağını düşündüğüm için uzun pozisyon açarak 100 doları size verdim. 300 dolarlık kaldıraç dediğiniz için bana gidin buğday alın dedim. Geldik o güne. 7 dolar olmadı o.
1: O güne gelmeden hayatınız hangi enstrümana yatırım yaptıysanız...
0: Buğdaydan gidiyorum mesela.
1: Hayır, o enstrüman değil. Buğday için hangi yöntemi kullandığınıza bağlı. ETF kullandıysanız bir şey yapmanız gerekmiyor.
0: Yok, ben vadeli kullandım. Yani
1: tamam, vadeli kullandıysanız... Vadeli kullandıysanız... 3 ay sonraki bir kontratı alsanız dahi...
0: Evet.
1: 3 ay sonraki. O 3 ay boyunca buğday fiyatı... A 6.20'den 5.20'ye düştü. Sizden teminat isterler veya satmanızı, pozisyonunuzu kapatmanızı isterler.
0: Anladım.
1: B 7.20'ye daha önce çıktı. 3 ayı beklemeniz gerekmiyor. Çünkü her gün işlem görüyor bu kontratlar.
0: Doğru.
1: Her gün işlem gördüğü için.
0: 8'e çıktı.
1: 8'e çıktığında da satabilirsiniz. 3 ayı beklemenize gerek yok. Veya 7.2'ye bir hafta sonra geldi. Bir hafta sonra satabilirsiniz veya bekleyebilirsiniz. Ama düştüğü durumda teminat tamamlamanız gerekiyor.
0: Anladım. Onların da bir profesyonelden yardım alman gerekiyor.
1: Her gün kar ve zarar hesabı yapılıyor.
0: Evet.
1: Teminatınız yetersiz kaldığında size teminat tamamlama çağrısı gelir.
0: Şimdi bunu dinleyen veya izleyenler çok karışık gelecektir. O yüzden siz çok bilgilendirici anlatıyorsunuz ama mutlaka bir profesyonelden
1: İlk başta
0: yardım alacaklar. Onu söylüyoruz.
1: Hiç bu işe başlamamış birisi, hiç yapmamış birisinin önünde mutlaka uluslararası piyasaları takip edebileceği bir bilgi akış sistemi, birçok var, web sitesi var, adını vermeme gerek yok. Ama bir, bunları kullanmayı öğrensinler, iki, teknik analizi öğrensinler, üç, haberleri yorumlamayı öğrensinler, dört, kendilerini bir süre hiçbir işlem yapmadan test etsinler. Bu bir süreden kastım da bir hafta değil, ha, sakın yanlış anlaşılmasın. Ben bir aydan da bahsetmiyorum. En az bir 3-6 ay işlemi, hayali işlemler yaparak kendilerini test etsinler. Veya demo hesabı denilen hesaplar var. O demo hesaplarında kendilerini biraz test etsin, alışsınlar işlem yapmaya. Çünkü 40 yıldır bu piyasaların içinde işlem yapan birisi ben, bazen alacakken satıyorum önümdeki ekranda. Ben bile yapıyorum bu hatayı.
0: O yatırımcı psikolojisi başka bir şeye giriyor.
1: Yanlışlıkla yapıyorum. Al tuşu yere, sat tuşuna
0: anladım.
1: Basıyorum.
0: Anladım, o bile oluyor yani. Oluyor canım, dikkatli
1: bu bile
0: olacaksın.
1: Oluyor yani. Hani, ya ben dönebiliyorum, ben onu kontrol edebiliyorum. Ama bazen unuttum bile oluyor yani. Yanlış işlem yapmışım. Aldım zannediyorum, meğerse satmışım.
0: Mesela. Peki, şunu soracağım. O zaman şöyle mi düşünmek lazım acaba? Şimdi bir yatırımcıyım ben, MTI'ye bakıyorum. Üründen çok, yani MTI'ye bakıyorum. Üründen çok o döneme mi bakacağım? O dönemden kastım. Örneğin 2001 krizi başkaydı. Pardon, 11 Eylül dönemi başkaydı. 2008 Amerika Birleşik Devletleri dönemi başkaydı. Her dönem farklı. Savaşlar dönemi oluyor. Ne bileyim, pandemi dönemi oluyor. Örnek yani, dolu. Dolayısıyla üründen çok döneme mi bakmalıyım ben? Yani hangi ürün değil de döneme mi bakmalıyım?
1: Kesinlikle öyle yani.
0: Mesela altın çok konuşuldu. Belki şimdi konuşulmayacak da. Yağmurlar bol yağdı. Bir sürü ürün belki çürüyecek. Ona göre bir şey düşüneceğim. Yani bunu anlamaya çalışıyorum ben.
1: Kesinlikle ya, önce biraz evvel söylediğim gibi önce ekonomik koşullara bakacaksınız. Ekonomi küresel olarak büyüyor mu, büyümüyor mu? Mesela bahsettiğiniz dönemlerin hepsi kriz dönemleri. Bu dönemlerin hepsinde ekonomiler genel olarak bir önce küçülürler, bir daralırlar, bir bakarlar. Herkes kendini kontrol eder, yeni yatırım yapmazlar. Mesela bakırla ilgili Doktor Bakır'dır lakabı onun piyasalarda. Siz de biliyorsunuz onu. Doktor Bakır dediğiniz ekonominin sağlığını, dünya ekonomisinin sağlığını gösterir o. Yani o yüzden ekonomiler daraldığında bakır fiyatları yükselmiyor. Ha, bakır fiyatları ekonomi daralmışken yükselmeye başlıyorsa, hani güzel bir indikatördür ekonominin toparlanacağına dair.
0: Nereye bakman gerekiyor önemli.
1: Aynen öyle. Bir, önce ekonomilere, sonra jeopolitik tarafa, buyurun petrol. Buyurun Ukrayna-Rusya savaşı, tahıl emtia şeyler buldu. Tahıl, ya işte tarımsal emtia bölgesini buldu.
0: Mesela.
1: Mesela, yani şimdi deyin ki çıktı mesela kakao. En güzel örnek benim için kakaodu, kolay örneklerden biri. Şimdi ben dedim ki ya kakao 2000 dolardan 12 bin dolara çıkarken çok fazla hikaye yaz. Daha doğrusu herhangi bir ana trend olması gereken seviyenin çok üzerine veya çok altına indiğinde her zaman daha çokçular dediğim bir blok vardır ki onlar o trendi abartırlar. Altında ve gümüşte, özellikle gümüşte son bu yılın başında aynı şey oldu. Gümüşte, altında da oldu ama en güzel örnek kakaodur. Şimdi kakaodaki örneği şöyle anlatayım. 2000 dolar. Ve dediler ki küresel ısınma nedeniyle, dediler dedim ya, yazılan hikaye bu. Bu yazılan hikayelere de çok prim vermemek lazım. Onun üzerine olarak kakaodan örnek veriyorum. 12 bin dolara kadar Yok efendim kakao ağaçları alçaktakiler kurumuş da yukarıdakiler de ekilmemiş de daha çıkmamış da kakao üreticileri öyle olmuş böyle olmuş derken 2000 liradan 12 bin liraya kadar
0: vadeli kontratlar çıktı. Ben kekeban bir ev hanımıyım, niye kakao fiyatı yükseliyor, hadi bakalım.
1: Şimdi, çok güzel, şimdi ev hanımı olarak kakao fiyatının yükselmesiyle ilgili siz zaten o haberleri okuduğunuzda kakao 8 bin dolara gelmiştir. 2000 dolara almış olan 4000 4 katına para kazanmış.
0: Peki hangi, şimdi, o dönem ne dönemi? Neden mesela kakao her dönem ayrı diyoruz ya. Kakao 2000 dolardan 12 bin dolara geldi. Niye geldi?
1: Çok
0: hani
1: güzel.
0: Petrolü anlıyorum.
1: Çok güzel.
0: Hareket var. Pandemiyi de anlıyorum hadi. Orada da gıda filan. Ne bileyim ben 2008'i de anlıyorum. Büyük krizi. Çünkü belli nedenler. Mesela şimdi altın çıktı, sonra gümüş çıktı, petrol çıktı, buğday, yine savaş. Neden kakao? Yani kakao böyle çok acayip stratejik bir ürün değil. Normal şartlar altında.
1: Çok güzel.
0: Mesela.
1: Dinamiklerini bilmeniz gerekiyor.
0: Bilmiyorum
1: mesela,
0: işte
1: ben onu biliyorum.
0: Anlamaya çalışıyorum.
1: Şimdi söyleyeceğim. 12 bin dolara çıkmış olan bir kakao fiyatı. Daha doğrusu ben bunu 10 bin dolarda söyledim. 12 bin dolarda 5 katında söyledim. Çünkü 5 katı çok büyük bir rakam.
0: Tabii yani, ki.
1: Konuştuğumuz sürede baktığınızda 8-9 aylık bir süre. Çok kısa bir süre. Çok yüksek
0: ama
1: bir getiri.
0: Ama çok güzel örnek veriyorsunuz. Stratejik bir ürün olmamasına rağmen. Tam da ona sormaya çalışıyorum.
1: Tamam zaten ona, ben de ondan örnek vermemin sebebi o. Ben dedim artık kakaolu bir ürün tüketmeyeceğim, pekmez yiyeceğim dedim. Çünkü yerine konulabilir bir meta kakao. Ve dedim ki bu talep çok, ya bu fiyatlama yanlış. Burada müthiş bir düşüş olacak, burası kırılacak, dökülecek. Bir tane de ben Kültür Üniversitesi'nde ders verdiğim sırada oradaki öğrencilerimden, çok sevdiğim öğrencilerimden bir tanesi kakao ve çikolata üzerine çalışıyor. Ve o kakao ile ilgili beni sürekli arar, beni update tutan da onun aramalarıydı. Ve ona da söyledim. O dedi ki ya geçen hafta bilmem ne alsaydık da şu hafta bir kamyon alsaydık da şu kadar para kazanırdık da. Dedim ki bak.
0: Marketten toplasaydık o kakaolu.
1: Dedim ki.
0: Pandemi de şey. Neydi o? Aman söyleyin, hamur yapılan maya topladık maya, ya.
1: Ama pandemide maya çok önemli bir şeydi. Herkes eve kapandı. Herkes ekmek sanatkarı oldu yani.
0: O da enteresan bir günü. O konuya hiç girmeyeyim. Yani şimdi, şu kakao örneğinde verdiğiniz gibi sözünüzü balla kestim.
1: Sonra ne oldu?
0: Oradan özellikle balla kestim sözünüzü. Mesela geçmişe baktığımızda, kakaoyu lütfen tamamlayın da. Geçmişe baktığımızda peki mesela bu dönemin imtiyazı diyebileceğimiz örnekler var mı? Onu da sormak istiyorum ek olarak.
1: Çok
0: buyurun
1: güzel.
0: Kakaodan devam.
1: Çok güzel. Kakao ne oldu? Ben pekmez yemeye karar verdiğim andan itibaren kakao talebi düşmeye başladı. Çünkü kaçınılmaz. Kimse o fiyatları ödemez, ödeyemez. Anlaşalım onda. Yani sonuçta bir bu eninde sonunda herkesin kendi ürettiği gelirle doğru orantılı bir şey. O fiyattan kakao alamazsın. En fazla zenginler yer. O zaman kakao üreticileri veya tüketicileri veya fabrikaları, çikolatacılar büyük ihtimalle ya iflas ederler, çekilirler piyasadan. O zaman çok, kakao çok primli bir ürün haline gelir. O zaman da kim alır onu? Çünkü zenginler de almaz bir süre sonra.
0: Anladım.
1: Ne yapıyorsun değil mi? 2800 dolar şu anda kakao.
0: Anladım. 12.000'den 2008'e geldi.
1: 12.000'den 2008'e. Şimdi bu dönem dönem ne olduğuyla ilgili en güzel örnek 2006-2008 arasında yaşandı. İlk defa finansal piyasaların emtia piyasasına girdiği dönem 2006-2008 arasıdır. Ne olduğunu söyleyeyim size. Üçer aylık aralarla. Üçer aylık aralarla. Fonlar ilk defa girdi. Pek de sevdiler bu işi. Çünkü onlar girince vadeli kontratlar eskiden buğday üreticisiyle un değirmencisi arasında geçen bir dünyaydı. Şimdi araya bir üçüncü taraf girince un değirmencisinin de buğday üreticisinde hesap şaştı. Çünkü onlar büyük para geldi oraya. Bilmedikleri bir dünya, onların bilmedikleri bir dünya. Abi baktılar ki biz parayı koydukça ve aldıkça bu fiyatlar yükseltebiliyoruz. Aa süper dediler. Bir girdiler sırasıyla, ya sıra önemli değil. Üçer aylık dönemlerle. Petrole girdiler, çıktılar. Girdiler. Oradan çıktılar, altına girdiler. Altından çıktılar, nikele girdiler. Nikelden çıktılar, buğdaya girdiler. Buğdaydan çıktılar, doğalgaza girdiler. Doğalgazdan çıktılar, pirince girdiler. Pirinçten çıktılar, gümüşe girdiler. Üçer aylık o dönemi izleyen birisi, ki ben bununla ilgili bir doktora tezi yapmak istiyorum. Böyle hayallerimden bir tanesidir o. 2006-2008 döneminde hakikaten finansal piyasalara giren bu fonlar o piyasaları gerçekten darmadağın etti. Onları bilmenize imkan ve ihtimal yok. Çünkü bir fon, bir grup fon kendi aralarında konuşarak veya konuşmayarak veya bunlar şimdi teknik analizler veya yapay zekalarla bunları bulmak kolay ama
0: o zaman
1: dönemi başka bir dönemdi.
0: Tabii.
1: Belki anlaşarak yaptılar. Belki birileri birinin peşine takıldı. Sonuç olarak böyle üçer aylık dönemlerle, dalgalarla birinden girdiler ötekine çıktılar. Birinden çıktılar ötekine girdiler. Böyle bir şeyi takip etmeniz bugünkü koşullarda bile imkansız, o zaman mümkün değil.
0: Emtia tarafında bir yatırımcının en büyük avantajını merak ediyorum. Yani bilgi mi, sabır mı, ne bileyim doğru zamanlama mı? Bunu da sorayım. Son sorum bu olsun. Bayağıdır konuşuyoruz.
1: Bilgi. Ama bilgi de şöyle. Şu andaki A sosyal medya, B internet ortamı, C yapay zeka ortamında bu bilgi dediğimiz şey filtre edilmesi, rafine edilmesi oldukça zor hale geldi. Onun için zaten 6 ay boyunca deneme hesabı dedim. O bilgileri özümsemek zor, analiz etmek daha da zor. Bu arada şunu da belirteyim. Borsada işlem gören fonlara 1:1, 1:3 olabiliyor ama vadeli kontratların kendisi zaten doğal olarak kaldıraçlıdır. Nasıl kaldıraçlı? Onların yapısı itibariyle mesela borsadaki Viyop'ta, İstanbul'daki Viyop'ta normalde 1:10 civarında bir kaldıraç oranı var. Bazılarında 1:20, bazılarında 1:5
0: gibi. Yani 100 lira yatırıyorum.
1: 500 liralık 500 bir risk alıyorsunuz.
0: 500 liralık iş alabiliyorum.
1: %20 zarar edersen para kaybettiğinizde bütün paranız kalıyor. %20, tamam. 5, yani 1:5 kaldıraç.
0: Enkiyada bu doğal.
1: Bu doğal, bu işin parçası. O yüzden dikkatli yönetmek gerekiyor dedim. En kritik konu vadeli kontratlara girdiğinizde o vadeli kontratların fiyatları her gün kar zararı hesapladığı için ve sizden teminat isteyip size fazlasını kar ettiğinizde de o parayı ödüyorlar, her gün ödüyorlar. O paraları doğru yönetmeniz ilk ve en önemli koşul ama bilgi en kıymetlisi. Bilgiden de kastım mesela altın, özellikle gümüşle ilgili en güzel örnek yakında, çok yakın, en yakın gümüşle ilgili örnek. Vay efendim, Çin'deki güneş paneli üreticileri gümüş bulamıyormuş da Çin'deki gümüş stokları şu kadar düşmüş de ve 120 dolara geldiğinde gümüş 200 dolar olacak diyen arkadaşlarımız vardı. Bu arada hani herhalde Türk finans piyasalarının gümüşe en fazla önem atfeden yorumcularından biri benimdir. Bunun da temel sebebini hemen kısacık anlatayım. Bilgiden kastım da bu. 1980 yılında bir Silver Thursday diye bir olay vardır. Şubat ayında, Mart ayında yaşandı yanımızda. Ya Şubat diye. Fakat 1980'de yaşanan olay da şu var. Altın 850 dolar, gümüş 50 dolar olmuştu. Buraya gelene kadar ve herkes de diyordu ki altın 1980'de 850 dolara görmüş. Bugün enflasyonda buraya getirirseniz işte atıyorum 2010 yılında 2300 dolar olacak falan deniyordu. Böyle bir takım hesaplar ya da 2300 olması lazım falan deniyor. Ben de o zaman demiştim ki ben hikayenin arkasını biliyorum. Şimdi hemen kısacık anlatacağım. Arkasındaki hikayeyi bildiğiniz zaman buna inanmıyorsunuz. Bu söyleme inanmıyorsunuz. Neden? Eğer buna inanıyorsunuz demiştim ben. Gümüş 50 dolar olduğunda aynı hesabı yaptığınızda gümüş 145 dolar olması lazım demiştim ben. Çünkü ben o hesabı yapmıştım. Hikaye ne? 1973 yılında Hunt biraderlerle başlayan bir hikaye. İşte eğer vadeli işlemlerle veya emtia bloğuyla uğraşacak bir yatırımcılarımız varsa hepsinden hasseten rica ediyorum. Hunt biraderlerin 1973'te başlayıp 1980'de büyük bir iflasla sona eren müthiş bir gümüş manipülasyon dönemi vardır. İçinde altın ve bildiğiniz bütün emtia bloğu da girmiştir bu manipülasyon içine ve bu manipülasyonun içinde o zaman 1973'ten bahsediyorum, petrol krizinin olduğu dönemde OPEC ilk filizlenmiş ve OPEC'in efsanevi başkanı Zeki Yamani dahil, İran Şahı Rıza Pehlevi dahil, Avrupa'nın bütün kraliyet ailelerin üyeleri de bu manipülasyonun parçası veya içinde olmuşlardı. O dönemde yaşananları iyi anlamadığınız takdirde bugün birçok şeyi anlamanız çok zor. Başka bir şey de söyleyeyim. Amerika'da ham petrol fiyatı -40 dolara düştü.
0: Pandemide.
1: Şimdi -40 dolara...
0: Pandemidekini demiyor musunuz?
1: Pandemide ama -40 dolara düşmesinin arkasındaki dinamiği bilmiyorsanız ki ben 1980
0: evet.
1: Gümüş Silver Thursday denilen yani gümüş perşembe denilen gün. Arada 3-4 tane daha örnek sayabilirim ama en sona -40 dolar
0: petrol.
1: Denen petrol benim Amerika'daki ve dünya borsalarındaki vadeli kontratlara güvenimi tamamen kökten sarsmıştır. Baştan onu söyleyeyim. Güvenmeden tedbirli olarak davranmanızı herkese çok şiddetle öneriyorum. Oradaki düzenlemeler çok iyidir, beni korurdur derseniz koruyamaz. Çinli bir nikel üreticisi Londra'daki metal borsasında sadece zaman farkından teminatını yatıramadığı için ve borsa son derece kötü yönettiği için o krizi 100 milyar dolar kaybetti. Şimdi bu böyle bir peki, piyasadan bahsediyoruz.
0: Emtia kolay bir piyasa değil.
1: Kesinlikle
0: hiçbirine benzemiyor.
1: Değil.
0: Peki dinleyici bu bölümden tek bir cümleyi neyi aklında tutmalı? Şu 100 milyar dolar kaybetti iyi mi tutmalı aklında? Tek bir cümle tutsa aklında.
1: Şöyle tedbir en kıymetli varlığınız olsun diyeyim.
0: Peki. Bu arada aynı zamanda ben de herkese Oz Büyücüsü'nü izlemesini veya okumasını tavsiye ediyorum. Şu söylediğiniz her şeyin simgesel karşılığı orada. Bir ara konuşuruz sizinle. Ali Ağlı çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Teşekkür
0: ağzınıza sağlık. Bu arada sizler de Ali Bey'e, sizlerin karşısında da bir teşekkür edeceğim. Çok değerli bilgiler aldım. Sizlerin de yorumlarınız, sorularınız varsa sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz. Şimdi hoşçakalın.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: bahçenin en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: Odeon Radyo.
1: Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odeon Radyo'da şimdi sözü ekonomist Özden Bayraktar'a bırakıyoruz. Yatırımla ilgili bilgilerini güçlendirmek isteyenler bu bölümü kaçırmasın.
2: Hisse senedi almak istiyorsun ama nereden başlayacağını bilmiyorsun. Hisse senedi nasıl alınmalıdır? Sana adım adım anlatacağım. 1. Araştırma yap. Hangi şirkete yatırım yapacağını iyi seç. Şirketin finansal durumu, sektörün geleceği ve büyüme potansiyeli hakkında bilgi sahibi ol. Bir şirkete ortak oluyorsun, unutma. 2. Bütçeni belirle. Yatırım yaparken kaybetmeyi göze alabileceğin bir miktarla başla. Tüm paranı tek bir hisseye yatırma. Riski dağıtmak önemlidir. 3. Aracı kurum seç. Hisse senetlerini almak için borsa işlemlerine aracılık edilen bir platforma ihtiyacım var. Komisyon oranlarını ve hizmetlerini karşılaştır. 4. Hisseni seç ve al. Alım yaparken hisse fiyatını, piyasayı ve yatırım stratejini göz önünde bulundur. İşte bu kadar. Hisse senedi alırken sabırlı ol ve uzun vadeli düşün. Araştır, planla ve yatırımını doğru yap.
3: I've lost it.

Bilgiye ulaşmanın pratik yolu burada. Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair kısa ve bilgilendirici içerikler hafta içi her gün Odea Radyo yayın akışında seni bekliyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Yeni haftaya başlarken piyasalarda neler oluyor? Bu gelişmeler yatırımcıyı nasıl etkiliyor? Merak ediyorsan kulak ver. Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Seskin, yatırımın sesinde haftanın gündemini yorumluyor. Her pazartesi saat 11'de Odea Radyo'da.
1: Sunny.

Kulağında sakin melodiler varken geleceğine dair yeni yatırım bilgileri edinmeye ne dersin? Gün boyu müzikle birlikte yatırım içerikleri Odea Radyo'da sana eşlik ediyor.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

Günün temposu yüksekse frekansını biraz düşürmenin zamanı gelmiş olabilir. Odea Radyo'da yatırım içerikleri chill out ve down tempo müziğin yumuşak ritmiyle gününe eşlik ediyor. Hem zihnini besleyen hem de ruhunu dinlendiren bir akış Odea Radyo'da seni bekliyor.

Bir yanda özenle seçilmiş parçalar, diğer yanda geleceğine ve birikimlerine katkı sağlayacak yatırım bilgileri. ODL Radyo'da her anına eşlik eden sakin bir akış, müzik keyfini yatırım dünyasıyla buluşturuyor.

Let me tell you a story. And if, after, you still want me to stay,

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: It's pure like an infant thigh. Spirits move like a blue sky. Spirits move like a blue sky.
1: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

içinde biraz nefes almak, sakin tınılarla zihnini dinlendirmek ve aynı zamanda yatırım dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek ister misin? Odea Radyo'da müzik ve yatırım bilgisi senin için bir araya geliyor.

0: Odeya Radyo. Erişilebilirliği ve engellenen bireylerin deneyimlerini kalıpların dışında ele aldığımız bir program. Odeya Bank ve Erişilebilir Her Şey işbirliğiyle hazırlanan erişilebilirlik üzerine sohbetler şimdi başlıyor.
1: Merhaba, biz tüm engel grupları için deneyimi tasarlayan Erişilebilir Her Şey. Odeya Bank'ın ortaklığıyla hazırladığımız erişilebilirlik üzerine sohbetler programımızda konuklarımızla erişilebilirliği farklı perspektiflerden ele aldık. Ben Erişilebilir Her Şey'in kurucu ortaklarından Selim Berk Yarar. Bugün Erişilebilir Her Şey'in uzmanlarından engellik araştırmacısı Ilgın Aydınoğlu ile Mars'ta erişilebilirlik bölümünde birlikteyiz. Houston, Mars'a gidiyor muyuz?
2: Evet, gidiyoruz Houston.
1: Hoş geldin Ilgın.
2: Hoş
1: tekrar.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Nasılsın?
2: Teşekkürler, sen nasılsın?
1: Ben de çok iyiyim. Böyle su gibi aktı bizim için programlar. Son bölüme nasıl geldiğimizi ben konuşmamak anlamadım. Umarım herkesi dinlerken de benim gibi hissetmiştir.
2: Herkes hisseder. Keyifli dinler umarım.
1: Bugün aslında bütün bölümleri toparlayan bir bölümle sizle birlikte olacağız. Mars'ta erişebilirdik. Yani dünyadan ayrıldık. Mars'a gidiyoruz. Mars'a yeni bir yaşam inşa edeceğiz. Mars'ta yaşamaya başlayacağız ve orayı aslında evimiz haline getireceğiz. Peki evimizi inşa ederken herkes için inşa edecek miyiz? İlk bölümden beri aslında herkes için tasarlıyor muyuz? Herkes için var mıyız? Herkesi dahil ediyor muyuz? Konuşuyoruz birçok perspektiften. Bugün de dünyayı ya da Mars'ı nasıl herkes için tasarlayabiliriz? Çözümlerimiz neler? Bunları konuşacağız aslında. Ben konuya şuradan başlamak istiyorum. İzninle Ilgın.
2: Estağfurullah.
1: Son zamanlarda çeşitlilik ve kapsayıcılık çokça konuşulan bir konu haline geldi. Özel sektörde, kamuda çok fazla duyuyoruz. Çeşitlilik, kapsayıcılık komiteleri, bölümleri kuruluyor da kuruluyor. Ne yapıyoruz peki? Bu çeşitlilik, kapsayıcılık ne? Önce ondan bahsetmeliyiz bence. Çünkü ne de olsa Mars'a gittik. Mars'ı yeniden inşa ediyoruz. Peki çeşitli miyiz? Kapsayıcı mıyız? Vernon Myers bu konuda şöyle bir söz söylemiş ve benim çok hoşuma gidiyor. Bir parti düzenliyorsanız herkesi davet etmek çeşitliliktir. O partide herkesin dans etmesini sağlamak ise kapsayıcılıktır.
2: Gerçekten çok doğru.
1: Yani aslında çeşitlilik ve kapsayıcılığı birbirinden ayıramayız. Ya da birbirine ayrı düşünemeyiz. Çünkü ne de olsa Mars'ı yeniden inşa ediyoruz. Evimizi haline getiriyoruz. Ama kimin için? Sence kimin için?
2: Herkes için aslında. Yani yaşadığımız şehir, mahalle, ülke, dünya, Mars sıfırdan bir yeri erişilebilir hale getirerek dizayn edersek eğer, o zaman hem çeşitliliği hem kapsayıcılığı sağlamış olacağız. O zaman herkes için erişilebilir bir mekan üretmiş olacağız. Bu çok önemli ve değerli bir durum. Hepimiz için aslında hepimizin hakkı erişilebilir bir gezegende yaşamak. Ama maalesef bu durum hepimiz için erişilebilir şekilde tasarımlar olmadığından dolayı erişilebilir bir hayat sürdüremiyoruz.
1: Tasarım dedin. Ne güzel dedin. Aslında tasarım yani mimari açıdan bakıldığında mühendis olduğum için son bölümde benimlesiniz. Yapacak bir şey yok. Baba tasarım konuşuyorum. Aslında tasarım modellerine baktığımızda yıllar içinde işte kullanılabilir tasarım, uyarlanabilir tasarım, birçok tasarım modeli geliştirilmiş. Ve en son gelinen noktada Ronald Mice amca, ben bunu öyle diyorum. Ronald Mice aslında çok güzel bir tasarım modelini ortaya çıkarıyor. O da evrensel tasarım.
2: 1988 yılında ortaya koyduğu bir kavram bu aslında.
1: Çok teşekkürler. Ve bu kavram kısaca şunu ifade ediyor. Evrensel tasarım, ürün ve ortamların herhangi bir uyarlamaya veya özel tasarıma ihtiyaç duymadan mümkün olan en geniş ölçüde tüm insanlar tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlanmasıdır. Yani Mars'ı evrensel tasarıma göre inşa ediyoruz. Peki Ben teorik anlamda tanımı okudum. Bence herkes için çok anlamlı bir tanım. Ama senden bunun örneğini alabilir miyim? Senin için evrensel bir tasarımın var nedir?
2: Bu konuda tabii ben yüksek mimar rahmetli Şükrü Sürmen'i de anmadan geçmek istemiyorum. Çünkü evet Mace bu tanımı yapmış ama Türkiye'de de evrensel tasarım kavramını kullanan ilk kişi de Şükrü Sürmen'dir. Onu da anmadan geçmek istemem burada. Oldukça önemli. Hatta Türkiye'deki şu anki standartları oluşturan, getiren, yurt dışından çeviri yapıp getiren kişidir. 1990'lı yılların başından itibaren bu işlerle uğraşan, 2010 yılında kaybettiğimiz çok önemli bir aktivist Türkiye için. Soruna gelecek olursak Serim, sıfırdan bir yeri inşa etmek çok daha kolay. Önemli olan burada nasıl inşa edeceğiniz, nasıl yapacağınız. Biz aslında bu deneyimi üzülerek de olsa Hatay'da gördük. Hatay'daki deprem bölgesine gittiğimizde beraber dümdüz olan bir şehrin yeniden inşasının daha kolay olabileceği üzerine fikirler beyan ettik, kişilerle görüştük ve benzeri. Sıfırdan tasarlamak alanın düz olmasına gerek yok. Çukurlar olabilir, tümsekler olabilir, dağlar olabilir. Ama her şeyin bir tasarım ilkesi çerçevesinde tasarlanabileceğini unutmamız lazım. Ben körler açısından bakıyorum odaya. Biraz daha bu anlamda özel bakıyorum. Çünkü kör olduğum için bu deneyimi daha iyi yansıtabiliyorum. Ama senin deneyimi konusunda fikir verebilirim. Evet ama senin kadar deneyimim olmadığı için CP konusunda, bu deneyimi yaşamadığım için senin kadar uzman fikir veremem. Körler açısından bakarsak mesela düzgün kaldırımların olması çoğunlukta yeterli. Tabii ki kaldırımlarda hissedilebilir zemin denilen iz yolları olabilir. Bir toplu taşıma ağı olacaksa güvenli ve erişilebilir bir toplu taşıma ağı olması gerekiyor. Yani sesli anons sistemlerinin çalıştığı araçlar olması gerekiyor. Tabii ki bunların akıllı telefon uygulamalarının erişilebilir olması gerekiyor. Mesela bir binanın içerisine girerken o binanın asansörlerinin ve diğer kapılarının üzerinde Braille olarak yazıların ve uyarıların olması gerekiyor. Şehirle ilgili, ülkeyle ilgili birçok kullanılan web sitesinin her anlamda e-devletten tutun mesela, devlet sitesinden tutun, bütün kamu sitelerinin ya da özel sektör sitelerinin erişilebilir şekilde planlanması gerekiyor. Erişilebilirliği sadece mimari olarak bakmamak gerekiyor. Her anlamda iletişimsel olarak da bakmak gerekiyor, içeriksel olarak da bakmak gerekiyor. İçeriksel olarak baktığımızda web sitesi ve uygulamalar, iletişimsel olarak baktığımızda da kişisel ilişkilerin ve insanların birbirine davranışları olarak alabiliriz. Mimari zaten açık bir şekilde. Standartları uygulayıp inşa edersek herkes için ve artı tabii kullanıcı deneyiminde özen eklersek herkes için erişilebilir bir şehir, ülke, dünya, Mars oluşturabiliriz diye örneklendirebilirim.
1: Çok güzel örnek paylaştın gerçekten. Kaldırımlar düz olur mu bilmiyorum. Mars'ta illa girintiler çıkıntılar vardır kesin.
2: Mutlaka. Ama eminim ki o çukurlara düşmeyiz.
1: Önemli olan çukurlara düşmemek gerçekten. Evet. Önemli olan çünkü tasarımı doğru yapmak. Dediğin çok değerli. Ve her zaman deneyimi ortaya almak. Deneyimin üzerine inşa etmek. Burada aslında erişilebilirliği ilk bölümlerde tanımladık. Sonrasında üzerine epey bir konuştuk. Ama bir kez de altını çizmekte fayda var. Biz erişilebilirliği üçe ayırıyoruz. Birincisi fiziksel erişilebilirlik. Yani Mars inşa ederken binaları, çevreyi, parkları, yolları, kaldırımları ya da ürettiğimiz fiziksel ürünleri nasıl tasarlıyoruz aslında? Birinci noktamız bu. İkinci noktamız içeriklerimiz. Yani dijital ortamlarımız dediğin gibi mesela e-devlet gibi ya da çeşitli aplikasyonlar gibi alışveriş yaptığımız yerler, aplikasyonlar, internet siteleri gibi birçok aplikasyonun aslında erişebilirliğinden söz ediyoruz. Ya da üretim videolar, reklamlar ya da podcast serileri. Bunların erişebilirliğinden söz ediyoruz aslında. Üretim bütün içeriklerin erişebilirliği. Üçüncüsü de iletişim dediğimiz boyut. Yani engelliye nasıl bakıyoruz, çeşitliliğe nasıl bakıyoruz. Bununla barışık mıyız, okey miyiz yoksa hala sağlamcı mı hareket ediyoruz? Bunları ele alıyoruz. Niye? Bir deneyim düşünelim. Sonuçta Mars'a gitsek de bir noktada yemek yiyeceğiz. Ne kadar hap kullanıyor böyle ileride bilim kurgu filmlerinde var değil mi? Küçük küçük beslenmeler. Olsa da yine de kesin biz sütler yemek yeriz. Bir restoranta gideceğiz örneğin. bu restorandaki deneyimimizi ele alalım. Öncelikle mekana girebildik mi? Mesela tekerlekli sandalye kullanıyorum. Ya da beyaz baston kullanıyorsun Ulgan.
2: Ya da trabzanı var mı?
1: Ya da trabzanı var mı? Yani fiziksel anlamda erişebilir mi? Ya da masanın ölçüleri doğru mu gibi fiziksel anlamda erişebilir mi? Ya tamam girdik içeri çok güzel çünkü Mars aslında evrensel tasarıma göre dizayn ettik. Girdik. Sonrasında içeride menü geldi. Menü dijitalmiş. Ama menündeki görsellerde alternatif metin yokmuş. Ilgın

0: bir kabartma bir QR kod yerleştirilerek bu QR kodun içerisine de hem dünya standartlarına göre yani WCAG dediğimiz web erişilimi standartlarına göre hazırlanmış bir içerik ve görselleri de kesinlikle görsel olması gerekiyor. Görselleri de onun betimleyen bir alternatif metin ki yapay zeka artık madem Mars'a doğru gidiyoruz. Yapay zeka şu anki dünyamızda da iyi çalışıyor. Onlarla bile olsa bir betimlemenin yerleştirilmesi erişilebilir bir menü deneyimini yaşayacak. Kabartma Braille alfabesi oluşturmuş menüler de olur tabii ama fiyatlar ve benzeri içerikler değiştiği zaman bunların tekrar basılması gerekecek. Bunun yerine belki de erişilebilir menü basılı ve QR kod daha Mars dünyasına, gezegenine uygun olabilir.
1: Süper. O zaman siparişleri de veriyoruz. Menüyü de anladık. Çünkü erişebilir hale getirdik menümüzü. Ama garsonun ya da servis ekibinin bizimle kapsayıcı bir iletişim kurması lazım. Yanımıza sıra bir arkadaşımız var ve sipariş vermek istiyor. Ama garson anlamıyor. Niye? Çünkü işaret değilmiyormuş. Ya da ılgın sana servis yapacaklar. Ama servis yaparken seninle nasıl iletişim kuracaklarını bilmiyorlar. Bunu da ele aldığımız nokta iletişimsel erişebilirlik dediğimiz üçüncü ayak. Yani fiziksel, içeriksel ve iletişimsel tarafları erişebilir kıldığımızda tüm deneyimi erişebilir hale getirmiş oluyoruz. Niye bu kadar önemli? Bunu 8 bölüm boyunca dinledik. Buradan başlamış olanlar varsa geriye doğru hepsini dinleyebilirler. Burada belki de şunu da konuşmak değerli. Mars'a gittik, Mars'a erişebilir hale getiriyoruz ve bu şekilde inşa ediyoruz. Gerçekten deneyime mi bakacağız? Evet, deneyime bakacağız ama tabii ki kullanacağımız standartlar halihazırda var. Hem Türkiye'de hem globalde birçok standart bulunuyor aslında. Bunlardan kısaca bahsetmekte fayda var diye düşünüyorum. Burayı dinleyen kişiler belki daha detaylı bilgi sahibi olmak isterler. Örneğin dijital erişebilirlik boyutunda globalde üretilmiş W3C konsorsiyumun ürettiği WCAG standartları, WCAG kısaltması Web Content Explicit Guidelines diye uzun halini söyleyebilirim. Bu standartlarda aslında dijital erişebilirliğin bütün yapılacak adımları yazıyor. Yani dijital bir ürün tasarlıyorsak Mars'ta, bu standartlara göre tasarlarsak herkes için evrensel tasarımı yakalamış olabiliriz. Fiziksel boyutta merak ediyoruz. Fiziksel tasarım yapacağız. Çünkü Mars'ta sonuçta baştan inşa ediyoruz. Rick Hansen Vakfı'nın ürettiği çok kapsamlı standartlar var. BADA'nın ürettiği çok kapsamlı standartlar var yine. American Disability Act'in Amerika standartları. Türkiye'de de çok güzel standartlar var. TSE'nin ürettiği ve ayrıca Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hem checklistleri hem de detaylı kılavuzları bulunuyor mimari erişebilirlik hakkında. Yani öğrenmek istersek, yapmak istersek her şeyle ilgili detaylı detaylı birçok standart bulunuyor. Ne kadar detay olduğunu bir örnek açacağım. Biz festival erişebilirliği çalışıyoruz. Ontario hükümetinin ürettiği bir standart vardı festival erişebilirliği hakkında. Şöyle bir madde var. Festival alanında rehber köpek kullanan körler için köpeklere mama ve su kapı bulunuyor mu alanda? Yani bu kadar detaylı standartlar var aslında alanda. Sadece araştırıp öğrenmek ve öğrenmekte kalmayıp uygulamak gerekiyor.
0: Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Türkiye'de rehber köpekle ilişkin spesifik özel bir kanun yok. Dolayısıyla Türkiye'de Rehber Köpek Derneği ile iletişime geçilerek belki çok az sayıda şu anda bildiğim kadarıyla 7 tane rehber köpek var Türkiye'de. Ve bunların her yere girmeleri mümkün olmuyor. Örneğin alışveriş merkezine bazıları girebilirken toplu taşımalarda sorun yaşayabiliyorlar. Havalimanlarında sorun yaşamazken eczanelerde, hastanelerde sorun yaşayabiliyorlar. Yani standart varken orada bizde kanun olmadığı için o standarttan buraya şu anda o konuda gelmesi mümkün gözükmüyor.
1: Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Çünkü Türkiye ve globali karşılaştırdığımız noktalardan biri bu. Bir örnek paylaşacağım sizlerle. 1970'lerde Amerika'da

0: Değerlenen bireyler ve hippiler bir kamp yapıyorlar. Bir araya geliyorlar. Aslında ilk amaçları sosyalleşmek. Hippiler engellenen bireyleri daha çok sosyalleşeceği alanlar açmak istiyorlar ve ürettikleri bir kamp alanında engellenen bireylerle sosyalleşmeye yaz kampları düzenliyorlar. Burası o kadar güzel bir yer haline geliyor ki çok çeşitlilik içeriyor. Çok çeşitli bireyler bir araya geliyor. Ve bu kamplarda tabii ki engellilik örgütlenmesiyle çokça konular konuşulmaya başlanıyor. Ve bu hareket büyüyor. En sonunda öyle bir noktaya varıyor ki buradan çıkan engellenen bireyler senatoyu basıyor. Senatörü rehin alıyorlar. Ve şu anda American Disability Act denen oluşum ve yasa yürürlüğe giriyor. Çünkü senatörü rehin alıyorlar ve o yasanın kabul için çok büyük uğraşlar veriyorlar. Bu arada bu hikayeyi, bu yaşanmış hikayeyi daha detaylı izlemek isterseniz Creep Camp, Ucube Kampı. Ucube Kampı'nı izleyebilirsiniz. Belgeselini hatta Apple en son Netflix'te vardı.
1: Erişilebilir formatta. Sesli betimleme işaretli altyazı var bildiğim kadarıyla.
0: Oradan bütün yaşanan hikayeleri izleyebilirsiniz. Bu aslında bize şunu gösteriyor. Hala bu denli bir örgütlenmeyi Türkiye'de ne yazık ki kuramadık. Bir tık yani 40 yıl kadar bu anlamda gerideyiz. Ama umarım konuştukça, bir arada oldukça adım adım inşa edeceğiz. Peki bu kadar konuyu konuştuk bölümler boyunca ve şu anda Mars'ı yeniden tasarlıyoruz. Burada en önemli şeylerden biri erişebilirliği nerede konumlandırdığımız. Michael Fembeck diye biri var. Zero Project'in direktörlerinden biri. Zero Project'te dünyada aslında erişebilirlikle ilgili yapılan projeleri görünür hale getiren ve ödüllendiren bir foundation. Her yıl Viyana'da özel buluşmalar organize ediyorlar. Buradaki yöneticilerden Mike Fembeck şöyle diyor. Making Evet Accessibility Journey, not a goal. Aslında çok net bir şekilde söylüyor. Ve biz bunu şu şekilde daha da genelliğe kullanıyoruz erişebilir araç olarak. Herhangi bir şeye erişebilir hale getirmek bir amaç değil, bir yolculuktur. Çünkü erişilebilir yapacağım diye bir hedef koymak ve buraya ilerlemek değil konu. Önemli olan yola çıkmak. Çünkü çok fazla yönetici görüyorum. Bunu yapacağım diyemiyor ve yola çıkmıyor. Aslında yola çıkmak, erişebilirlik yolculuğuna adım atmak çok çok önemli. Peki erişebilirlik yolculuğuna adım atmak için ne yapmalıyız? Yola çıkmalıyız, adım atmalıyız, ilerlemeliyiz ve enerjimizi asla kaybetmemeliyiz. Çünkü bu uzun bir yolculuk. Hemen parmağımızı çıtlattık ve erişebilir olduk gibi bir şey yok. Bu öğrendiğimiz, deneyim sahibi olduğumuz, yanıldığımız, tekrar denediğimiz, tekrar öğrendiğimiz bir yolculuk. Tıpkı her tasarım yolculuğunda olduğu gibi. Sonuçta kocaman bir Mars'ımız var ve erişebilir hale getireceğiz.
1: Erişilebilirlik yolu uzun bir yol, evet, ve maliyetli bir yol. Kabul edebiliyoruz bunu ama erişilebilirlik bir hak. Dolayısıyla herkesin erişilebilirlik hakkına sahip olması ve bu hakkın temin edilmesi gerekiyor. Burada maliyetten çok kişinin insan olmaktan, birey olmaktan kaynaklı haklarının temin edilmesi ve korunması gerekiyor. Dolayısıyla burada maliyetler göz ardı edilmesi ve herkesin eşit bir şekilde o şehir, o ülke, o gezegende yaşayabilmesinin sağlanması gerekiyor. Ve hiçbir erişilebilirlik hakkının da yardım konusu yapılamayacağını da burada belirtmemiz gerekiyor. Haklar çünkü temin edilir, sağlanır, korunur ve denetlenir.
0: Aslında bu pahalı bir şey de değil. Yapmak istendiğinde birçok özel sektörde çalışıyoruz. 50'den fazla kurumla bir şekilde işbirliği halindeyiz 6 yıldır. Ve aslında şunu görüyoruz. Önemli olan projelerin en başında erişebilirliği düşünmek. Eğer en başta bütçenize erişebilirlikle ilgili bir kalem yazıyorsanız bunun için bütçem yok demezsiniz. O zaman nedir konu? En baştan düşünmek. Evrensel tasarım dediğiniz gibi en baştan düşünmek.
1: Örneğin bir şehrin otobüs filosunu yeniliyorsanız o otobüsü alırken, ihalesini yaparken erişilebilirlik standartlarının da içerisinde olduğu bir ihale yapmanız gerekiyor yerel yönetim olarak. Bu şu demek, otobüsün sesli anons sisteminin olmaması, otobüsün lastiğinin olmamasıyla aynı durum aslına bakarsanız. Lastik olmasa da otobüs gitmez, ulaşamazsınız. Otobüsün sesli anonsu olmasa da siz tek başınıza ulaşamazsınız bir yerden bir yere. Destek almak zorundasınız.
0: İhaleye çıkarken ben bunu nereden bileceğim diyorsanız tek başınıza hareket etmeyiniz efendim. Uzmanları sorunuz. Uzmanlar var, bizler varız. Bizim gibi erişebilirlik uzmanları var. Onlara sorun. Ne yapmalıyım, nasıl hareket etmeliyim ve size en doğru yolu, yöntemi söyleyeceklerdir. Ve her zaman söylediğimiz gibi, dediğimiz gibi Kripkamp'te de bu slogan her zaman kullanılıyor globalde de. About us, without us diyorlar. Bizim için, bizsiz asla. Bizim de en sevdiğimiz söz bu. Bizim için bir şey yapıyorsanız bizi sorarak yapın. Çünkü en doğrusunu engellenen bireylerin kendisi bilir. Kullanan bireyler bilir. Umarım erişebilirim Mars'ta. Hadi Mars'ı boşverin. Şu an Mars'ta değiliz ama dünyadayız. Hadi dünyaya erişebilir kılalım. Hadi birlikte adım atalım. İlla Mars'a gidip Mars'a yerleşmemize gerek yok. Şu anda olduğumuz dünya çok güzel bir dünya. Bu dünyayı herkes için erişebilir hale getirelim. İnanın bunu yapabiliriz.
1: Erişilebilir dünyanın oluşturulması, yaşam alanının oluşturulması son derece mümkün çünkü.
0: Bunu yaptığınızda erişebilir her şey kendini ima etmiş olacak. Biz bu vizyonu kurulduk aslında. Erişebilirliği sağladığımızda kendimizi ima edeceğiz. Hadi bizi ima edin. Odaya Bank'ın ortaklığıyla hazırladığımız erişebilirlik üzerine sohbetler programımıza Mars'ta erişebilirlik bölümünü böylece tamamlamış olduk. Bir sonraki bölümümüzde başka bir konu erişebilirliğine kafa yormaya hepinizi bekliyoruz. Olan engelleri ortadan kaldırdığımız, yeni kurduğumuz her alanı kapsayıcı kıldığımız, eşitlik ve erişebilirliği önceliklendirdiğimiz bir gelecek için hepimize düşen görev büyük. Bu yolculukta atılan her adım fark yaratır. Bu sorumluluğu her gün taşıyoruz. Unutmayın, sevgi her engeli aşmaz. Ama erişebilirlik ile tüm engelleri aşabiliriz. Görüşmediğimiz sürede sizin de erişebilirliğe bir adım atmanız dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Odeya Bank'ın erişilebilir her şey işbirliğiyle hayata geçirdiği erişilebilirlik üzerine sohbetler programı sona erdi. Erişilebilirlik adına daha fazla farkındalık kazanmak üzere yeni bir bölümde görüşmek üzere.

yaptıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval

Yatırım dünyasının nabzını tutarken ruhunu da dinlendirmek ister misin? Odea Radyo'da yatırım ve ekonomi dünyasına dair içerikler, soft ritimler ve down tempo müzik seçkileriyle senin için bir araya geliyor. Something.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

haftayı kapatırken ekonomi gündemine bir de uzman gözünden bakmaya ne dersin? Piyasalarda konuşulanlar, dikkat çeken gelişmeler ve merak edilen sorular ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu yatırım odaklı gündem programında cevaplıyor. Her cuma 15'te Odea Radyo'da.

0: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: much too much.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.